0: talenta kendisine tüm hakikaten çok güzel tanımlıyız. Biz de talenta masyarı tekine taktı.
1: Hani yani müşahit bir örgü var ya ama bari bir örgü var ya. Kira taktı, bana da para verildi.
0: Sınırsa, rastladık güzeldik o saatte. Dolayı bir kadar para sarabık güzeldik o programı satıldı. Esra değeri biliyorsun. Esra da noktayı takıp parayı verdi. O pokutta samimler onu bir yasak bulamsa.
1: Aslında ama ne bu ne? Bu programda bir şeyleri yapıyoruz.
2: Bir şeyleri yapıyoruz. Bir şeyleri yapıyoruz. Bir şeyleri yapıyoruz.